0: Jambi Pagi Ini.
1: Mutiara Pagi.
2: Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.